yangu asene simagire mutsuseha sana nenda finira cheche mekwe uo yangu asene simagire mutsuseha sana nenda finira cheche mekwe uo yangu asene simagire mutsuseha sana nenda finira cheche mekwe.